0: başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz 200 kişilik bir birliği Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında Mürre oğulları üzerine gönderiyor. Mürre oğulları Hendek Harbi'nde Mekke müşriklerin safında yer almışlardı. Ayrıca Mürre oğulları bir Müslüman birliğe ani baskın yaparak 28 mümini şehit etmişlerdi. Fırsat buldukça Müslümanlara saldırıyorlardı. Müslümanlara olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koyuyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mürre oğulları üzerine bir birlik gönderiyor. Bir sabah vakti Müslümanlar Mürre oğullarına saldırı düzenliyorlar ve onları açıkça bir yenilgiye uğratıyorlardı. Savaş sırasında Hazreti Usame bin Zeyd'in bir tavrı sorun oluşturuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan azar işitiyordu. Savaşın kızıştığı bir zamandı. Bir müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Hazreti Usame radıyallahu anh hınçla bu müşriğin üzerine saldırıyor ve yere yıkıyordu. Müşrik Hazreti Usame tarafından öldürüleceği sırada kelime-i tevhidi söylüyordu. Ama Hazreti Usame yine de o müşriği öldürüyordu. Kuşkusuz Hazreti Usame radıyallahu anh o müşriği öldürürken onun kelime-i tevhidi söylemesi ölüm korkusundan dolayıdır diye düşünüyordu. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde Hazreti Usame'yi çağırıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adam la ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi diye 3 kez bu soruyu sordu. Hazreti Usame o bu sözü canı kurtarmak için söyledi deyince Peygamber Efendimiz ne biliyorsun, kalbini yarıp da içine mi baktın buyurdu. Hazreti Usame radıyallahu anh son derece mahzun oldu. Hatta ilk defa daha önce Müslüman olmayıp o gün Müslüman olmayı istedim demekten kendini alamamıştı. Ve bir daha la ilahe illallah diyen kimseyi öldürmemek üzerine yemin etti. Bizim değerlerimizde hüküm dıştaki durumlara göre verilirdi. Kalplerde olanlarla ilgili hüküm söz konusu olamazdı. Kalplerde olanları bütün boyutlarıyla sadece Allahu Teala bilirdi. İnsanın bilmesi mümkün değildi. Bilmediği alanlarla, konularla ilgili olarak da hüküm verilemezdi. Nisa suresinin 94. ayetinde ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Usame'yi çok severdi. Kendi kanatları altında büyütmüştü. Usame'ye düşkündü. Bir gün şüphesiz Usame bana insanların en sevimlisidir. Sizin iyilerinizden olmasını umuyorum. Onun hakkında iyilik tavsiyesinde bulununuz buyuruyordu. İnsanın konumu Rabbani değerleri derinlemesine kavramasıydı. İslam'ı incelikleriyle anlamaya çalışmasıydı. Zira mümin insanı şerefli kılan İslam'dı. Düşünüşünde, yaşayışında olabildiğince İslami esasları hakim kılmalıydı. En azından İslam'ın esaslarıyla ters düşmemeliydi. Bildiğimiz bir esas vardı. Peygamber Efendimiz kendi şahsına dair yapılan hataları, yanlışları mesele etmezdi, affederdi. Ama İslam'ın esaslarına ilişkin yanlış anlamalara yol vermezdi. Rabbani hükümlere dair ters bir düşünüş ve tavra karşı açık seçik bir karşı koyuşu olurdu. Onun öfkelenmesi sadece Hakk'a karşı yapılan yanlışlaraydı. Evet, Usame seni çok severdi. Onu kucağında büyütmüştü ama Hazreti Usame Allah'ın diniyle uyuşmayan bir yanlış yapıyordu. Hem de ciddi boyutlarda bir yanlış yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yanlışı duyunca fevkalade mahzun oldular ve öfkelendiler. Üç kez bu yanlışı nasıl yapabildiğini dile getirdiler. Adam La ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi buyurdu. O alemlere rahmetti. Bütün insanlığın üstadıydı. Her insanın cennetlerde yeri vardı. Her insanın asıl yurdu cenneti âlâydı. Alemlere rahmet olan her insanın yanlış yollara girip yanlış yerlere gitmesin diye yüksek bir çırpınışı vardı. Onun bakışında bir insanın kurtuluşu dünyadaki bütün kıymetli şeylerden daha değerli, daha hayırlıydı. Onun bakışında bir insanın varoluşunu idrak etmesi, hayatının anlamını kavraması evrenden de daha kıymetliydi. Evren bir yanaydı, hakikat bir yanaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikate yönelen bir insana bütün imkanlarını verirdi. Seve seve canı gönülden verirdi. Hatta onun için hayatını en büyük risklere rahatlıkla atardı. O alemlere rahmetti. Kalplere rahmetti. Kalplerin dirilişi içindi. Gönüllerin kıvama gelmesi içindi. İnsan ruhunu kış vurgunundan kurtarması içindi. Dünya vurgunu yemiş insanları kendilerine getirmek içindi. Hazreti Usame bilerek yanlış yapmıyordu. Yanlış olduğunu bile bile bir iş yapmıyordu. Onun açısından durum girift değildi. Öldürdüğü müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Şimdi ise Üsame'nin kılıcının altındaydı. Ölümle karşı karşıyaydı. Tam bu anda kelime-i tevhidi dile getiriyordu. Üsame'nin yaklaşımı bu adam iman ettiğini söylemesi ölmemek içindi. Ölümden korktuğu içindi. Değilse aklı selim ile verdiği bir karar olamazdı. Hazreti Usame olaya böyle yaklaşıyordu. Onun o andaki duyuşları, düşünüşleri makul gibi, doğru gibiydi. Ama hakikatte durum neydi? Dil imanı dile getiriyordu ama kalp aynı şeyi söylüyor muydu? Bunu bilmek mümkün değildi. Burada yapılanlar yorum olurdu. Fakat açık bir şey vardı. Adam iman ettiğini söylüyordu. Bu çok netti. İslam'ın değerleri de net olana bakardı. Belli olana bakardı. Tevillerle hüküm verme yolunu doğru bulmazdı. Bir de bu konu iman küfür konusu olursa orada tam anlamıyla durmak gerekirdi. Durumda imana dair en ufak bir işaret dahi varsa oradan yaklaşmak asıldı. Zira asıl olan hüsnü zandı. Asıl olan imana yönelmekti. Asıl olan varoluşa doğru hareket etmekti. Çağımızın bilgelerinden Üstad Sezai Karakoç öyle diyordu. İslam'ı öyle yaşa, öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Asıl olan insanlığın dirilişiydi. Asıl olan insanlığa rahmet olabilmekti. Asıl olan bir gönül medeniyeti kurabilmekti. Peygamber Efendimiz Suriye tarafına bir birlik çıkartıyordu. O bölgedeki bazı kabileler bir araya gelip Müslümanlara karşı bir ordu oluşturmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amr bin As'ı komutan olarak tayin ediyor, 300 kişilik bir birlikle Zat-ı Selasil'e gönderiyordu. Mesafe uzundu, 10 günlük bir mesafeydi. Hazreti Amr gündüz saklanıyor, gece hareket ediyordu. 10 günün sonunda düşman bölgesine ulaşıyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh düşman kuvvetlerinin sayıca çok fazla olduğunu tespit ediyor. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor, takviye kuvvet istiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh komutanlığında 200 kişilik bir kuvvet gönderiyordu. Bu birliğin içerisinde Hazreti Ebu Bekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de birer nefer olarak varlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ubeyde'yi gönderirken anlaşmazlığa düşülmemesini özellikle beyan buyuruyordu. Takviye birliği süratli bir şekilde Amr bin As'ın yardımına yetişiyordu. Hazreti Amr, sizin de kumandanınız benim. Çünkü sizi takviye kuvvet olarak ben istedim diyordu. Hazreti Ubeyde radıyallahu anh ise kendisinin kumandan olduğunu söylüyordu. Konu tartışma zeminine gidiyordu. Hazreti Ubeyde Peygamber Efendimizin ihtilafa düşmeyin talimatını hatırlıyor ve Hazreti Amr bin As'a tabi oluyordu. O bölgede hava soğuktu. Özellikle geceleri ileri boyutta soğuktu. Müslüman askerler bu denli soğukla ilk defa karşı karşıya kalıyorlardı. Ateş yakıp ısınmak istediler ama komutan Amr bin As radıyallahu anh ateş yakılmasına izin vermiyordu. Devreye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz giriyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ateş yakılması gerektiğini söyleyince Hazreti Amr bin As, sen beni dinlemekle ve bana itaat etmekle emrolunmadın mı diyordu. Ebu Bekir Efendimiz ise evet diyordu. Hazreti Amr, o halde ne ile emrolunduysan onu yap diyordu. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz itiraz etmek istedi ama hemen devreye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz girdi. Ey Ömer, Hazreti Peygamber'in onu niye kumandan olarak tayin ettiğini bir düşün. Çünkü o askeri kabiliyeti sebebiyle başımıza kumandan olarak tayin edildi. Madem ki şu anda kumandandır, onun işine karışmak doğru olmaz diyerek Ömer Efendimiz'i itirazından vazgeçiriyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh ateş yakılması gerekecek boyutlarda soğuğun farkındaydı. Ama ateş yakılırsa Müslüman askerlerinin sayısının az olduğu ortaya çıkacaktı. Bu durumsa düşman ordusuna moral verecek, güç kuvvet verecekti. İslam ordusunun aleyhine olacaktı. Sabah olduğuna İslam ordusu saldırıya geçiyordu. Düşman kuvvetler Müslümanların sayısının daha fazlalaştığını görüyor ve moralleri bozuluyordu. Kısa bir çatışmadan sonra düşman ordusu dağılıyordu. Ganimetler toplanıyor ve Hazreti Amr bin As hemen Medine'ye dönüş emrini veriyordu. Düşman ordusunun takibini uygun görmüyordu. Zira biliyordu ki kendi sayıları çok azdı. Bu başarıyı gölgelemeden dönmek en isabetlisiydi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Hava soğuktu. Gusletmesi gerekenler vardı. Komutan teyemmümle yetinmelerini emrediyordu ve namazlarını öyle kılıyorlardı. Medine'ye varıldığında komutan şikayet ediliyordu. Ateş yaktırmadığı, düşmanı takip ettirmediği ve gusletme imkanı vermediği şeklinde şikayet ediliyordu. Peygamber Efendimiz Amr'a bu konuları soruyordu. Hazreti Amr, ateş yaktığımızda düşman sayımızı anlardı. Takipte pusuya düşürme tehlikesi olabilirdi. Hava soğuktu. Yıkanmak hayatı tehlikeye atmak olurdu diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Derdinle gönül başladı zare. Açıldı dilde nice bin yare. Yüz tutup geldi sen kam kare. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane. Geldik kapına biz yane yane. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun, bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likaından cüda mı ettin? Derdimizi bir devam ettin. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Düştü firaka hulusi ağlar, bu hasret olu ciğerin dağlar, bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada, üftadelerin ağlar burada.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum.'' dedi. Geçmişten günümüze binbir damla.

Yaşasın sen. Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalı

ay olsam, semalarda vekheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında Sözler Mecmuası'ndan 13. sözün 2. makamı ve vaktimiz kalırsa ondan sonraki yine gençlere verilen bir ders var. Onu da okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde, öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz haps-ı münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenlerden. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştahını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsü münferedine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp o hapsi münferedi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşeti elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehle dalalet ve sefahat 100 bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz, sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz. Bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle, yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Allah Allah. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsille beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir daracı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi, ala küllü hal ister istemez hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al, daracına çık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış, gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletine tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârâne zevkleri. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârâne zevkleri. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayr-ı meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek. Sefahatte gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz, hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alem-i berzahta ehli keşf-ül kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alem-i berzahta ehli keşf-ül kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyet mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi badi heva, belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-râzı bi-zarâr ile yunzarû le sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Evet, elhamdülillah Risale-i Nur'daki bu dersler hem ehli imana hem insanlığa hem özellikle hususen gençlere çok mühim dersler. Evet, gerçekten Birinci okuduğumuz kısımda ne demişti? Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir, konuşmadır. Yani ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye gençler sual etmişler, medet istemişler. Yani bir yardım istemişler. Üstadımız da burada gayet güzel cevaplar, akli mantıki yollar göstererek nefsi de ikna edecek şekilde elhamdülillah güzel dersler verdi. Şurası dikkatimi çekmişti, onu tekrar okumak istiyorum. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok dedi. Bakın, yani kabre insan üç yoldan başka gidecek yol yok. Bu üç şekilde girecek. Ya birinci yol, ya ikinci, ya üçüncü. Neymiş? Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani hayatını güzelce istikametle yaşamış, Allah'ın emrettiği şekilde haramlardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak kalmış. Böyle bir mümin, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, yani ya böyle girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti, Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden, fakat

ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır, delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet, sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi surur isteyen, ebedi ve daimi surur, mutluluk isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta, Hulasan evinden, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet. Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete, sefahate sevk eden gerçekten çok saikler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar, yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefahate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız beraber, ki herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini, bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, bunlar okunursa kalbi

0: kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefaate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin, birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz, kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgili.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem, bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen. Habib-i Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilcinar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

0: Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey methü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'elü

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bikelimatih, ya men la muakkibe lihukmih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan,

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ad.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz

0: Eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: bu.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilahe gayru, ya men teqaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
3: Teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş simleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yalandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekullaha, Allah'tan sakının. Vikaye edin. Yani Allahu Teala'nın emirleri noktasında çok dikkat edin, hassas davranın, o emirleri yerine getirin. Çünkü sizin menfaatiniz o emirleri yapma noktasındadır. Hangi noktada Allah'tan sakının? Fil behaimil mu'cemeti. Şu konuşamayan, derdini anlatamayan hayvanlar noktasında. Ferkebuha salihaten. Salih oldukları, düzgün oldukları bir zamanda onlara bininiz. Ve kuluha salihaten. Ve onları da yeme noktasında kurban keseceğiniz zaman veya keseceğiniz zaman, etinden faydalanacağınız zaman, salih oldukları, böyle besile oldukları bir zamanda onları kesiniz ve etini yiyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadisle ilgili şöyle bir olayı naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün giderken bir adamın devesine binmiş olduğunu görüyor. Fakat deve o halde ki zayıf, cılız ve devenin karnı böyle sırtına yapışmış. Bize derler ya, içine çökmüş artık, sırtına yapışmış, o hale gelmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o insanı uyarıyor. Ve diyor ki, bu hayvanlar noktasında, şu konuşamayan, derdini anlatamayan hayvanlar hususunda Allah'tan sakının. Takva ehli olun, onlara iyi davranın. Böyle ne bu hal? Hayvana yemek verilmemiş, bakılmamış, bir de biniliyor ve üstelik yük yükleniyor. Böyle şey olabilir mi? Bakın, yüce dinimiz her konuda haklar ve hukuklar getirmiş. İnsan hakları konusunda gereken talimatları vermiş. Aynı şekilde hayvan hakları noktasında da ne yapmış? Gereken hususları bildirmiş. Hayvanlara iyi davranacaksınız, iyi bakacaksınız. Onlar salih bir haldeyse, besili bir haldeyse, güçlü bir haldeyse onlara ne yapacaksınız? Bineceksiniz ve yine aynı şekilde onlara salih bir haldeyken, besili bir haldeyken de kesip etini yiyeceksiniz. Çünkü insanlarda şöyle bir huy vardır. Hayvana karışmaz, ellemez, bekletir. Sonra hayvana bir hastalık arız olur veya hayvan güçten, takattan kesilir. Ondan sonra onu kesip yemeye çalışır. Bu nedir? Bu nedir? Hayvanı bir yerde bekletme, onu eziyet etme. Ondan sonra da et bozulduktan sonra, iyi bir hal almadıktan sonra onu yeme. Bu et insan bedenine de sağlık verebilir mi? Kuvvet verebilir mi? Sıhhat verebilir mi? Vermez. İlla hastalanacak, zayıf düşecek. O zaman mı keseceksin? Yok. İşte Peygamberimiz diyor ki, hayvana bindiğiniz zaman aynı şekilde ne yapacaksınız? Besiliyken, güzel bir şekildeyken bineceksiniz. Hayvana eziyet etmeyeceksiniz ve keseceğiniz zaman da güzel, besili bir şekildeyken kesin ki hem size fayda versin hem de hayvan acı çekmesin. Öyle bir tarafta bekletilip böyle zayıf düşmesin, böyle miskin düşmesin, eziyet haline dönüşmesin ve zayıflayıp hastalanıp bir kenara atılmasın. O yüzden insanoğluna uyarılar da yapıyor. Fakat insanoğlunda biliyorsunuz böyle bir cimrilik, pintilik bir söz konusu bu şekilde olmaz. Onun için atalarımız ne demişler? Adam diyor, bindi mi aman vermiyor, indi mi saman vermiyor. Yani hayvanı öyle zorluyor zorluyor ki hiç dinlenme fırsatı vermiyor. İndiği zaman da gereken bakımı yapmıyor. Ne samanını veriyor, ne otunu veriyor, ne gereken bakımını yapıyor, ne suyunu veriyor. Aynı şekilde beslerken de bu şekilde yapmaya çalışıyor. Ha, satacaksa ne yapıyor? Başka bir formül buluyor. İşte en güzel örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu konuda da güzel bir örnek oluyor ve bizlere talimatta buyuruyor. Hayvan besleyen insanlar hayvanlarına iyi bakacaklar. Onların hak ve hukukuna riayet edecekler. Ve besin noktasında, güzellik noktasında ellerinden gelen ilgi ve alakayı gösterecekler. Onlara eziyet etmeyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İttekullâhe fissalâti. namaz noktasında Allah'tan sakının. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba edin, onu üzmeyin, onun haramlarına yönelmeyin ve namaz noktasında çok dikkat edin. Fissalati, namazda. Yine Peygamberimiz diyor ki, İttegullaha fissalati, namaz noktasında yine Allah'tan sakının. Ve tekrar ediyor, İttegullaha fissalati, namaz noktasında yine Allah'tan ittika edin. Çünkü değerli kardeşlerim, namaz en büyük ibadetlerden birisidir. Namaz dinin direğidir. Peygamberimiz öyle buyuruyor ve namaz bir ahittir. Allah'a verilen bir sözdür. Ve bu nedenle bir kimse diyor hadis-i şerifte, ahdini bozarsa ne olur? Dinini yıkar. Allah korusun. Namaz da bir ahittir ve Müslümanlarla müşrikleri ayıran bir ana özelliktir, bir ahittir. Bu ahdi ortadan kaldırırsa bir insan ne yapar? Allah korusun. Emanı, ondan sonra izhar olan, açığa çıkan bir ibadeti terk etmiş olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizlere uyarıyor ve tekrar ediyor. Üç kere tekrar ediyor. Namaz konusunda dikkat edin. Namaz konusunda Allah'tan sakının. Namaz noktasında Allah'tan korkun. Namazı bırakmayın. Namazı terk etmeyin. Birincisi bu. Çünkü namaz en büyük bir ibadettir. Bir imandır. İslam'ın, tevhid inancının bir simgesidir. Ve münacat makamıdır. Rabbin huzuruna gelme makamıdır. Şeytanın kovulmasına sebep olan secdeyi etme makamıdır. Rabbi tanıma makamıdır. Biliyorsunuz namazda öyle güzellikler var ki, hani derler ya, altısı dışında altısı içinde şartı var. Ne olacak? Hadesten taharetlenmiş olacak. Necasetten kurtulmuş olacak. Ondan sonra bedenini örtecek. Değil mi? Şimdi bedeninde pislik bulaşırsa, pislik de olursa olur mu? Allah ne diyor? O rizsi, üzerindeki pisliği kaldıracaksın. Namaza gelirken öyle. İslam onu getiriyor. Bu nedir? Maddi ve manevi pislik. Kalpte olan pisliği arındıracak, şirki, nifakı, kibri, öfkeyi, intikam duygularının hepsini kaldıracak. Kalbi temiz hale getirecek, pisliği kalpten temizleyecek, bedeni temiz hale getirecek, abdestini güzel bir şekilde alacak, elbiseleri güzel olacak, helalinden olacak, temiz olacak, namaz kıldığı yer temiz olacak, değil mi? Gasp edilmiş bir arazi olmayacak, başkasının malı olmayacak, aldığı elbiseler temizinden olacak, helalinden olacak, haramdan olmayacak, yediği içtiği helalinden olacak. Bu şekilde ne yapacak? Namazı koruyacak. Ondan sonra kıyamına dikkat edecek, kıraatına dikkat edecek, rükusuna dikkat edecek, sucuduna dikkat edecek, teşebbüste otururken hepsini yerli yerinde yapacak, hakkını vererek yapacak, baştan savma bir hale yapmayacak, robot gibi namaz kılmayacak. Hem Rabbisinin huzurunda olduğunu kalben bilecek, huşu içinde olacak, o huşu ne yapacak? Bedene sirayet edecek. Böyle jet gibi kalkıyor, eğiliyor, böyle namaz kılmayacak. Bu noktalarda dikkat edecek, namazı hakkıyla kılacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaz konusunda Allah'tan sakının, namaz konusunda Allah'tan sakının, namaz konusunda Allah'tan sakının, namazı hakkıyla kılın. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine yakın bile tavsiyesi nedir ümmetine? Namaza dikkat edin, namazı koruyun. Çünkü namaz büyük bir ibadettir. Kişi önce namazı nasıl bozar? Namazı kılar ama namazı böyle huşusundan uzaktır. Kalbi başka yerde, aklı başka yerdedir. Sonra ne yapar? Namaz onu fuhşiyattan alıkoymaz, münkerden alıkoymaz, ahlaksızdan alıkoymaz. İşte böyle bir hale gelmeye başlar. Giydiği elbiseler helal değildir. Yediği içtiği helal değildir. Temizliğe dikkat etmez. Okuduklarında anlamaz. Rüküye niçin gittiğini bilmez. Secdeye niçin gittiğini bilmez. Robot gibi olmaya başlar ki bu ne yapar? Namazın hakkını yok etmedir. Ve zamanla da ne yapar? Namaz onun için bir yük olmaya başlar. Allah korusun. Çünkü münafıkların özelliklerini sayarken Yüce Allah-u Teala ne diyor? Üşenerek kalkarlar. İsteyerek namaza kalkmazlar. Bu sefer namaz kılma o insan üzerinde bir ağırlık olur. Çabuk bilsin gitsin. İşte aradan çıkar mantığı olur ki bunlar tehlikelidir. Toplumumuzda da duyuyoruz. Hele bir aradan bir çıksın. Güzel, hani üzerinde bir borç var. Bu borcu ödemek istiyor insan. Güzel bir tutum. Fakat namaz öyle aradan çıksın denilecek bir ibadet değildir. Namaz senin Rabbinin huzuruna gelmendir. Özel bir şekilde Rabbinin huzurunda bulunmandır. Böyle bir ibadet. Öyle safsaklanacak, ya olsun gitsin, hızlı geç gitsin mantığı olacak bir ibadet değil. O nedenle peygamberimiz ne yapıyor? Namaz noktasında diyor Allah'tan sakının. Namaza hakkını verin. Çünkü siz namazdaki o ruhu yakalarsanız selam verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Çünkü bir münacat makamıdır. Rabbinizin huzurunda kulluk makamıdır. Hiç kimsenin önünde eğilmeyen o başın Allah'ın huzurunda eğilmesidir. Hiç kimsenin huzurunda eğilmeyen o vücudun, hiç kimseye yapılmayacak olan rükû ve secde hareketlerinin sadece seni yaratan Rabbul Alemin'e karşı yapmandır. İşte bu nedenle namaz konusunda kişi dikkat edecek, namazı koruyacak. Elinden gelen bütün gayreti ta abdest almaktan başlayın, namazı bitirinceye kadar yapacak, gerçek manada namaz kılacak, Rabbisinin huzurunda olduğunu bilecek. İşte peygamberimiz onun için uyarıyor. Ve akabinden yine peygamberimiz diyor ki İttakullaha fîmâ meleket eymânikum. Ellerinizin altındaki kişiler noktasında da sakın ha, dikkat edin, Allah'tan korkun. Onlara muamelelerinizde doğru olun, dürüst olun. Bu nedir? Kişi evlenir, eşi onun elin altındadır. Çocukları olur, elin altındadır. Allah ona mal mülk vermiştir, onun elin altındadır. İş yeri vermiştir, o elin altındadır. İşçiler vardır yanında, onlar elin altındadır. İşte komşuları vardır, akrabaları vardır. Hepsi nedir? Allah'ın verdiği bütün nimetler onun elin altındadır. Bu noktada kişi elinden gelen özeni gösterecek, herkese hakkını verecek. Yanında işçi çalıştırıyorsa ne yapacak? O işçiye hakkını verecek. Yani onu sömürmeye çalışmayacak. Onu zor durumda bırakıp da o zor durumundan faydalanma yoluna gitmeyecek. Hakkı neyse onu verecek. Hakkını verdiği zaman bereketini görür. Ondan sonra elin altında hayvan besliyorsa, kuş besliyor, başka bir şey besliyor, tavuk besliyor, koyun besliyor, keçi besliyor, ne besliyorsa o hayvanlara da ne yapacak? İyi muamelede bulunacak, onların da hakkını verecek. Anne babanın da hakkını verecek, eşinin hakkını verecek, karısı, kocanın koca karısının hakkını verecek, birbirlerine ilgi alaka gösterecekler. Ve günümüzde hep duyduğumuz ayrılık sebeplerinden birisi de nedir? İlgisizlik. Hele şu sosyal medya denilen şey ne yapmış? İnsanları birbirine koparmış. Yani aynı bir evde oturuyor ama kimsenin kimseden haberi yok. Topluluk bir araya geliyor ama hiç kimseyi kimseyle konuşamıyor, dertleşemiyor. Herkesin elinde bir telefon, bilgisayar. Böyle bir dünyaya girmişler. Toplumsal huzur ve refah ortadan kalkmış. Kişi girmiş internete, oturmuş bilgisayarın başına, ailesini ihmal ediyor. Ailesiyle ilgilenmiyor. Mübarek. Onun sende hakkı var. Birbirinizin hakkını vermeniz gerekiyor. İlgilenin, birbirinizle konuşun, birbirinize derdini anlatın, dertleşin. Hiç bunların birisi yok. İşte nedir? Burada peygamberimiz ne diyor? Eliniz altındakiler noktasında da Allah'tan korkun. Çocuğunuzla ilgilenin, çocuğunuzla konuşun. Onun derdiyle dertlenin. Efendim hiç ilgilenme, arada gel, ders çalış. Hiç ilgilenme, şöyle yap. Çocuğunla oynama, böyle yap. Olmaz. Herkesin hakkı vardır ve herkese hakkını verecek. Herkes hukukunu bilecek ve herkesin ne hakkı varsa kişi o hakkı verecek. Vermezse büyük bir sorumluluğun altına girmiş olur. Allah korusun. Allah bizleri muhafaza buyursun. Günümüzde İslam'ın emirlerine daha da muhtacız ve bu emirleri uygulamadığımız için de perişanlığımız her geçen gün artıyor. Allah muhafaza buyursun. İşte aileleri görüyorsunuz, ayrılıkları görüyorsunuz, sebeplerini görüyorsunuz. Bu hadis-i şerife uysa bunlar olur mu? Olmuyor işte. Peygamberimiz bize buyuruyor. Ve tekrar ediyor yine. İttakullaha fîmâ meleket eymânüküm. Yine diyor elinizin altındakilere karşı Allah'tan korkun. İşçinize, karınıza, çocuklarınıza, efendim başka şeyler olur, onların hepsine ne yapıyor? Hakkını veriyor. Bir insan evinde kullandığı bir makinenin bile hakkını verecek. Ona dikkat edecek. Ne kadar fazla çalıştırabilirim? Ne kadar fazla, mesela çamaşır makinesi ne kadar çalışır? Kaç kilo yük atacaksın? Ne yapacaksın? O hakkını vereceksin. Süpürge nasıl kullanılır? Nasıl kullanmak gerekir onu vereceksin. Ocak nasıl öyle, tencere nasıl öyle, her şeye, yani insana, hayvana, çocuğa ve mala, eşyaya, hepsine gereken hakkı vereceksin, gereken özeni, itinayı göstereceksin. İşte İslam bunu getiriyor. Ve peygamberimiz devamlı yine buyuruyor İttakullaha fiddi'feyni veya da'ifeyni. İki zayıf noktasında da Allah'tan sakının. Sahabe soruyor, Kim onlar ey Allah'ın Resulü? Kimdir bunlar? Peygamberimiz diyor ki el mer'ati, ermileti, dul kadın ve sabiyyil yetimi, çocuk, yetim kalmış çocuk. Dul nedir? Erkek de dul olabilir. Yani evlenmiştir, boşanmıştır veya kocası ölmüştür. Değil mi? Kadın dul kalmıştır veya erkek de karısı ölmüştür, dul kalmıştır. Ama özellikle Peygamberimiz ne diyor? Ha, dul kadın. Kocası ölmüştür veya kocasından ayrılmıştır. Bunlar nedir? Zayıftır. Niye zayıftır? Hani şimdi şunu kabul etmek lazım ki bedensel olarak, fiziksel olarak erkek ve kadın arasında fark var. Değil mi? Ha, bir de ruhi olarak, manevi olarak da fark var. Kadın nedir? Zayıftır, korunmaya muhtaçtır, ilgiye muhtaçtır, alakaya muhtaçtır, sevgiye muhtaçtır ve bu noktada onun korunması gerekir, ona kötülük yapılmaması gerekir, onun bu halinden kötü niyetle faydalanılmaya çalışılmaması lazımdır. Ve çocuk, yetim, kimsesi yok. Ne yapacak? Kişi ona ilgilenecek, onu koruyacak, onu kollayacak, ona zulmetmeyecek. İşte bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizler de bu noktada hassas olacağız. Dullarla, yetimlerle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Onların ihtiyaçlarını görmeye çalışacağız. O zayıflıklarını böyle kullanarak onlara kötülük yapmayacağız. Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri her zaman olduğu gibi emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
1: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle,
0: dedi.

0: Sebze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Âl-i İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik, elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi o,
0: ayıpları örtmekte.
1: Akar su gibi o,
0: keremde, cömertlikte.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin.

Yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri def eden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi. Sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun. Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kollarına.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada, bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne? Topyekün. Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese...

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz 200 kişilik bir birliği Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında Mürre oğulları üzerine gönderiyor. Mürre oğulları Hendek Harbi'nde Mekke müşriklerin safında yer almışlardı. Ayrıca Mürre oğulları bir Müslüman birliğe ani baskın yaparak 28 mümini şehit etmişlerdi. Fırsat buldukça Müslümanlara saldırıyorlardı. Müslümanlara olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koyuyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mürre oğulları üzerine bir birlik gönderiyor. Bir sabah vakti Müslümanlar Mürre oğullarına saldırı düzenliyorlar ve onları açıkça bir yenilgiye uğratıyorlardı. Savaş sırasında Hazreti Usame bin Zeyd'in bir tavrı sorun oluşturuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan azar işitiyordu. Savaşın kızıştığı bir zamandı. Bir müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Hazreti Usame radıyallahu anh hınçla bu müşriğin üzerine saldırıyor ve yere yıkıyordu. Müşrik Hazreti Usame tarafından öldürüleceği sırada kelime-i tevhidi söylüyordu. Ama Hazreti Usame yine de o müşriği öldürüyordu. Kuşkusuz Hazreti Usame radıyallahu anh o müşriği öldürürken onun kelime-i tevhidi söylemesi ölüm korkusundan dolayıdır diye düşünüyordu. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde Hazreti Usame'yi çağırıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adam la ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi diye 3 kez bu soruyu sordu. Hazreti Usame o bu sözü canı kurtarmak için söyledi deyince Peygamber Efendimiz ne biliyorsun, kalbini yarıp da içine mi baktın buyurdu. Hazreti Usame radıyallahu anh son derece mahzun oldu. Hatta ilk defa daha önce Müslüman olmayıp o gün Müslüman olmayı istedim demekten kendini alamamıştı. Ve bir daha la ilahe illallah diyen kimseyi öldürmemek üzerine yemin etti. Bizim değerlerimizde hüküm dıştaki durumlara göre verilirdi. Kalplerde olanlarla ilgili hüküm söz konusu olamazdı. Kalplerde olanları bütün boyutlarıyla sadece Allahu Teala bilirdi. İnsanın bilmesi mümkün değildi. Bilmediği alanlarla, konularla ilgili olarak da hüküm verilemezdi. Nisa suresinin 94. ayetinde ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Usame'yi çok severdi. Kendi kanatları altında büyütmüştü. Usame'ye düşkündü. Bir gün şüphesiz Usame bana insanların en sevimlisidir. Sizin iyilerinizden olmasını umuyorum. Onun hakkında iyilik tavsiyesinde bulununuz buyuruyordu. İnsanın konumu Rabbani değerleri derinlemesine kavramasıydı. İslam'ı incelikleriyle anlamaya çalışmasıydı. Zira mümin insanı şerefli kılan İslam'dı. Düşünüşünde, yaşayışında olabildiğince İslami esasları hakim kılmalıydı. En azından İslam'ın esaslarıyla ters düşmemeliydi. Bildiğimiz bir esas vardı. Peygamber Efendimiz kendi şahsına dair yapılan hataları, yanlışları mesele etmezdi, affederdi. Ama İslam'ın esaslarına ilişkin yanlış anlamalara yol vermezdi. Rabbani hükümlere dair ters bir düşünüş ve tavra karşı açık seçik bir karşı koyuşu olurdu. Onun öfkelenmesi sadece Hakk'a karşı yapılan yanlışlaraydı. Evet, Üsame'sini çok severdi. Onu kucağında büyütmüştü ama Hazreti Usame Allah'ın diniyle uyuşmayan bir yanlış yapıyordu. Hem de ciddi boyutlarda bir yanlış yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yanlışı duyunca fevkalade mahzun oldular ve öfkelendiler. Üç kez bu yanlışı nasıl yapabildiğini dile getirdiler. Adam La ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi buyurdu. O alemlere rahmetti. Bütün insanlığın üstadıydı. Her insanın cennetlerde yeri vardı. Her insanın asıl yurdu cenneti âlâydı. Alemlere rahmet olan her insanın yanlış yollara girip yanlış yerlere gitmesin diye yüksek bir çırpınışı vardı. Onun bakışında bir insanın kurtuluşu dünyadaki bütün kıymetli şeylerden daha değerli, daha hayırlıydı. Onun bakışında bir insanın varoluşunu idrak etmesi, hayatının anlamını kavraması evrenden de daha kıymetliydi. Evren bir yanaydı, hakikat bir yanaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikate yönelen bir insana bütün imkanlarını verirdi. Seve seve canı gönülden verirdi. Hatta onun için hayatını en büyük risklere rahatlıkla atardı. O alemlere rahmetti. Kalplere rahmetti. Kalplerin dirilişi içindi. Gönüllerin kıvama gelmesi içindi. İnsan ruhunu kış vurgunundan kurtarması içindi. Dünya vurgunu yemiş insanları kendilerine getirmek içindi. Hazreti Usame bilerek yanlış yapmıyordu. Yanlış olduğunu bile bile bir iş yapmıyordu. Onun açısından durum girift değildi. Öldürdüğü müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Şimdi ise Üsame'nin kılıcının altındaydı. Ölümle karşı karşıyaydı. Tam bu anda kelime-i tevhidi dile getiriyordu. Üsame'nin yaklaşımı bu adam iman ettiğini söylemesi ölmemek içindi. Ölümden korktuğu içindi. Değilse aklı selim ile verdiği bir karar olamazdı. Hazreti Usame olaya böyle yaklaşıyordu. Onun o andaki duyuşları, düşünüşleri makul gibi, doğru gibiydi. Ama hakikatte durum neydi? Dil imanı dile getiriyordu ama kalp aynı şeyi söylüyor muydu? Bunu bilmek mümkün değildi. Burada yapılanlar yorum olurdu. Fakat açık bir şey vardı. Adam iman ettiğini söylüyordu. Bu çok netti. İslam'ın değerleri de net olana bakardı, belli olana bakardı. Tevillerle hüküm verme yolunu doğru bulmazdı. Bir de bu konu iman küfür konusu olursa orada tam anlamıyla durmak gerekirdi. Durumda imana dair en ufak bir işaret dahi varsa oradan yaklaşmak asıldı. Zira asıl olan hüsnü zandı. Asıl olan imana yönelmekti. Asıl olan varoluşa doğru hareket etmekti. Çağımızın bilgelerinden Üstad Sezai Karakoç öyle diyordu. İslam'ı öyle yaşa, öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Asıl olan insanlığın dirilişiydi. Asıl olan insanlığa rahmet olabilmekti. Asıl olan bir gönül medeniyeti kurabilmekti. Peygamber Efendimiz Suriye tarafına bir birlik çıkartıyordu. O bölgedeki bazı kabileler bir araya gelip Müslümanlara karşı bir ordu oluşturmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amr bin As'ı komutan olarak tayin ediyor, 300 kişilik bir birlikle Zat-ı Selasil'e gönderiyordu. Mesafe uzundu, 10 günlük bir mesafeydi. Hazreti Amr gündüz saklanıyor, gece hareket ediyordu. 10 günün sonunda düşman bölgesine ulaşıyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh düşman kuvvetlerinin sayıca çok fazla olduğunu tespit ediyor. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor, takviye kuvvet istiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh komutanlığında 200 kişilik bir kuvvet gönderiyordu. Bu birliğin içerisinde Hazreti Ebu Bekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de birer nefer olarak varlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ubeyde'yi gönderirken anlaşmazlığa düşülmemesini özellikle beyan buyuruyordu. Takviye birliği süratli bir şekilde Amr bin As'ın yardımına yetişiyordu. Hazreti Amr, sizin de kumandanınız benim. Çünkü sizi takviye kuvvet olarak ben istedim diyordu. Hazreti Ubeyde radıyallahu anh ise kendisinin kumandan olduğunu söylüyordu. Konu tartışma zeminine gidiyordu. Hazreti Ubeyde Peygamber Efendimizin ihtilafa düşmeyin talimatını hatırlıyor ve Hazreti Amr bin As'a tabi oluyordu. O bölgede hava soğuktu. Özellikle geceleri ileri boyutta soğuktu. Müslüman askerler bu denli soğukla ilk defa karşı karşıya kalıyorlardı. Ateş yakıp ısınmak istediler ama komutan Amr bin As radıyallahu anh ateş yakılmasına izin vermiyordu. Devreye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz giriyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ateş yakılması gerektiğini söyleyince Hazreti Amr bin As, sen beni dinlemekle ve bana itaat etmekle emrolunmadın mı diyordu. Ebu Bekir Efendimiz ise evet diyordu. Hazreti Amr, o halde ne ile emrolunduysan onu yap diyordu. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz itiraz etmek istedi ama hemen devreye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz girdi. Ey Ömer, Hazreti Peygamber'in onu niye kumandan olarak tayin ettiğini bir düşün. Çünkü o askeri kabiliyeti sebebiyle başımıza kumandan olarak tayin edildi. Madem ki şu anda kumandandır, onun işine karışmak doğru olmaz diyerek Ömer Efendimiz'i itirazından vazgeçiriyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh ateş yakılması gerekecek boyutlarda soğuğun farkındaydı. Ama ateş yakılırsa Müslüman askerlerinin sayısının az olduğu ortaya çıkacaktı. Bu durumsa düşman ordusuna moral verecek, güç kuvvet verecekti. İslam ordusunun aleyhine olacaktı. Sabah olduğuna İslam ordusu saldırıya geçiyordu. Düşman kuvvetler Müslümanların sayısının daha fazlalaştığını görüyor ve moralleri bozuluyordu. Kısa bir çatışmadan sonra düşman ordusu dağılıyordu. Ganimetler toplanıyor ve Hazreti Amr bin As hemen Medine'ye dönüş emrini veriyordu. Düşman ordusunun takibini uygun görmüyordu. Zira biliyordu ki kendi sayıları çok azdı. Bu başarıyı gölgelemeden dönmek en isabetlisiydi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Hava soğuktu. Gusletmesi gerekenler vardı. Komutan teyemmümle yetinmelerini emrediyordu ve namazlarını öyle kılıyorlardı. Medine'ye varıldığında komutan şikayet ediliyordu. Ateş yaktırmadığı, düşmanı takip ettirmediği ve gusletme imkanı vermediği şeklinde şikayet ediliyordu. Peygamber Efendimiz Amr'a bu konuları soruyordu. Hazreti Amr, ateş yaktığımızda düşman sayımızı anlardı. Takipte pusuya düşürme tehlikesi olabilirdi. Hava soğuktu. Yıkanmak hayatı tehlikeye atmak olurdu diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim ademi, ademde kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yâru âyâre, nideydim bülbülü zâre, nideydim gülü gülzâre, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yârın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım yâr. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım ya.

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averün, hem civarı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irkay-ı levh-i melabet ki nihan etsin seni. Ruh-nihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya, ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin seni.

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Tahki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlmile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydana aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyâr-ı hu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asâr-ı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı bu

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Hayır çarşısına davet. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: 5-28 Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
1: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı.
0: Ey Rabbim! Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim! Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

numaradan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Meytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eşşekur Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Eşşekur, kendi rızası için yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan, az bir ibadetin karşılığında büyük mükafatlar veren, kullarının ecrini, sevabını kat kat artıran demektir. Tegabun Suresi. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Bakara Suresi. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah şakirdir. İyiliğin karşılığını kat kat verendir. O alimdir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Aziz kardeşlerimiz, fıtratımıza kodlanmış güzelliklerden biri de bize sunulan nimetlerden hoşnut olmamız ve bize o nimeti sunana teşekkür etmemizdir. Fıtratımıza yerleştirilmiş güzelliklerden biri de bize sunulan nimetlerden hoşnut olmamız ve bize o nimeti sunana teşekkür etmemizdir. Her insan bu fıtrat güzelliği ile doğar, zaman içinde dünya hayatında edindiği bilgiler ya o fıtratın güzelliğine yeni güzellikler ekler ya da fıtratındaki güzellikleri örter ve o insanı karanlıklar içine iter. Kulunun hep güzele ulaşmasını dileyen yüce Rabbimiz nimetleri görmemizi istemekte ve halis bir şükür beklemektedir o vermiş olduğu nimetlerine karşı. Kulluk, teşekküre şirk katmamanın adıdır. Bakara Suresi. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Enfal Suresi. Düşünün ve hatırlayın o zamanları ki, hani bir vakitler siz yeryüzünde güçsüzdünüz, hor görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz. Öyle iken o sizi barındırdı ve sizi yardımıyla destekleyip güçlendirdi. Ve şükretmeniz için

temizlerinden rızık verdi. İbrahim Suresi. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Değerli kardeşlerim, yüce Yaradan'ın kullarından beklediği en mühim şey şükürdür. Yine o muhteşem kelam olan Kur'an-ı Mucizul Beyan'da Rabbimiz kulların pek azının şükrettiğini belirtiyor. Araf Suresi. Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Mü'minun Suresi. Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Neml Suresi. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Kainat yaratılmış, alemde var olan her şeye hayat bahşedilmiş ve o hayatın devamı da rızka bağlanmıştır. Demek ki kainatın en hayrete şayan, en eşi benzeri olmayan hakikati rızıktır. Bütün canlılar rızıklarının temini için seferber edilmişlerdir. Bakara Suresi. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız. Değerli dinleyenlerimiz, rızka ulaşmak için canlılara iştah verilmiştir. Bu fıtri şükürdür. Rızka ulaşmak için çalışmak ise emredilmiştir. Bu da fiili şükürdür. Rızık renklendirilmiş, kokulandırılmış, çeşit çeşit tatlarla bezendirilmiş ve böylece yaratılmışlar, şükre davet edilmiştir. Bu da manevi şükürdür. Zira lezzetli, misk kokulu bir yiyecek insana rızık hazinelerinin sahibini, malikini düşündürür. Rızık, düşünen insanların aklına fani dünyadaki lezzetlerin, ebedi dünyada tadılacak lezzetlerin örneği olduğunu getirir. Düşünen insanların bedenleri maddi rızıklarla rızıklanırken, gönülleri de, o ebediyete kodlanmış gönülleri de ebedi lezzetler duyarak rızıklanır, doyar, itminana ulaşır. Nahl Suresi. Yine denizden taze et yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. Kasas Suresi.
Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün ise onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Değerli kardeşlerim, şükrün ölçüsü kanaat etmek, iktisatlı olmak, rızka rıza göstermek ve memnuniyet duymaktır. Şükrün ölçüsü kanaat etmek, iktisatlı olmak, rızka rıza göstermek ve memnuniyet duymaktır. Kanaat etmeyip hırs göstermek, israf etmek, helal ya da haram aramayıp rastgele yemek ise şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Hırs, şükürsüzlüğe olduğu gibi zillete de vasıtadır. Karınca hırslandı, bir avuç buğday ona koca bir kış yetecekken yaz boyu çalışıp ambarlar dolusu buğday biriktirdi de ayaklar altında kalıp ezilenlerden oldu. Arı ise rızkına kanaat etti. Amelini kendi için değil, insanların hayrı için yaptı ve böylelikle başlar üzerinde uçtu, Allah'tan vahiy alarak bal yaptı. Nahl Suresi. Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolay kıldığı yollara gir. Onların karınlarından renkleri çeşitli içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için büyük bir ibret vardır. Aziz kardeşlerim, şükrün çeşitleri vardır. En geniş anlamıyla şükür, namaz ile tamamlanır ve namaz müminin miracı olur. Şükür, saf bir imanın göstergesidir. Ancak inanan, inancıyla yaşayan insan kendisine verilen nimetlere şükreder. Halis mümin rızkına şükreder. O rızkın kendisini yaratan, her şeyin sahibi olan Allah'ın rahmet hazinelerinden geldiğini ve onun hediyesi olduğunu bilmekle hakiki imanın halis bir tevhid inancı olduğunu gösterir. Yaratılmışlar arasında rızkın çeşitliliğine en çok muhtaç olan insandır. Cenab-ı Hak insanı isimlerine ayna olacak rahmet hazinelerini tanıyacak ve tartacak bir kabiliyete sahip olarak yaratmıştır. Onun için de insanlara sonsuz ihtiyaçlar verip maddi ve manevi rızıklara muhtaç etmiştir. Ta ki insan ihtiyaç duyduğu rızkı bulsun, ona ulaşsın, onunla doysun ve kendisine hedef olarak gösterilen ahsen-i takvime ulaşsın. İşte insanın kulluğunu bilmesinin ve ahsen-i takvime ulaşmasının vasıtası şükürdür. Sonuçta şükür insanı meleklerden de üstün bir mertebeye çıkarır. İman
en büyük şükür vesilesidir. Zira hayat iman ile anlam kazanır. Mümin dünya hayatının kainat sergisinde teşhir edilen o muhteşem kudreti görmeli, o mucizeleri anlayarak yaşamalıdır. İnsan o mucizeleri anladığı ve yaşadığı oranda derece kazanacaktır. Secde suresi. Sonra onu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, her azanın şükrü kendi cinsiyledir. Gözün şükrü helale bakıp güzellikleri görmekle, ağzın ve dilin şükrü hayrı konuşup güzel söz söylemekle, elin şükrü hep vermekle, muhtaçların elinden tutmakla, ayakların şükrü hayra, helale koşmakla ifa edilir. Varlığın şükrü, varlığı Allah yolunda harcamakla yerine getirilir. Hayat uzun bir yol. O yol boyunca pek çok nimet serilir önümüze. Hayat yolunun her menzilinde karşılaştığımız nimetler hakkında sorguya çekileceğiz. Bu nimeti ne ile kazandın? Bu nimeti nasıl hak ettin? Bu nimetin şükrünü eda edebildin mi? Diye sorulacak. Sen ey yüceler yücesi Rabbimiz, seni bilememekten, seni tam anlamıyla övebilmekten aciziz. Biz aciz bir mahlukuz. Sen ise kudret ve gücün yegane sahibisin. Rabbim, lütfuna, engin rahmetine ve özellikle az bir amele büyük mükafatlar veren Şekur ismine sığınarak sana dua ediyoruz. Ey Rabbimiz, sana Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi dua ediyoruz. Ya Rab, seni zikretme, sana şükretme ve ibadetini en güzel şekilde yapabilme konusunda bize yardım et. Fatır Suresi. Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Çünkü Allah mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. Ey Rabbimiz, bizi iman nimetine, hidayet nimetine, can bahşedilmiş olma nimetine, sıhhat ve varlık nimetine tam anlamıyla şükredenlerden eyle. Ey Rabbimiz, bize öyle bir hayat yaşamayı nasip eyle ki hayatımız şükrümüzün fiili ispatı olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annemin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek,

taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş. Hançer ki hırçın kokulu bir

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadım gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı gül.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında

Bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde, öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz haps-ı münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenlerden. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştahını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahat göz önündeki kabir dar ağacına ve ebedi haps-ı münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet, %100 ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp, o haps-ı münferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse

0: Acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşeti eleme deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehle dalalet ve sefahat yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip, gençlik saykasıyla, o hadsiz elemler ile alude, zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakayıkta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medarı iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde 1000 elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz, bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Allah Allah! Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman-ı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız. ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsille beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi, ala küllü hal ister istemez hiç başka çare yok oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al dar ağacına çık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletine tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefahatkârane zevkleri. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefahatkârane zevkleri. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayrimeşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek. Sefahate gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi badi heva, belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-râzı bi zarâr ile yunzarû le sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Evet. Elhamdülillah. Risale-i Nur'daki bu dersler hem ehli imana hem insanlığa hem özellikle hususen gençlere çok mühim dersler. Evet. Gerçekten birinci okuduğumuz kısımda ne demişti? Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir, konuşmadır. Yani ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye gençler sual etmişler, medet istemişler. Yani bir yardım istemişler. Üstadımız da burada gayet güzel cevaplar, akli mantıki yollar göstererek nefsi de ikna edecek şekilde elhamdülillah güzel dersler verdi. Şurası dikkatimi çekmişti, onu tekrar okumak istiyorum. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok dedi. Bakın, yani kabre insan üç yoldan başka gidecek yol yok. Bu üç şekilde girecek. Ya birinci yol, ya ikinci, ya üçüncü. Neymiş? Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani hayatını güzelce istikametle yaşamış, Allah'ın emrettiği şekilde haramlardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak kalmış. Böyle bir mümin, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, yani ya böyle girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere, yani günahları terk etmeyip, sapkınlıkları terk etmeyip bu yolda gidenlere bir hapsi ebedi, ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit, bir yalnızlık, uzaklaşma, tek başına bir tecrit içinde bir hapse münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır, delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet, sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi surur isteyen, ebedi ve daimi surur, mutluluk isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta, Hulasan evinden, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet, Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete, sefahate sevk eden gerçekten çok saikler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar. Yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefahate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız, beraber ki herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini, bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, Bunlar okunursa, kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse, inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefaate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 51 011 98 99 0551 011 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin

bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları. Anne olsak mesela, baba olsak onlara. Yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara. Sevebilsek çocuklarımızı, vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte, yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı. Sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

0: Kilit. Sen beni herkese kıskandın yeter. Nedir bu şüpheler, bu üzüntüler? Bir boyla kıskançlık neye gerektir? Seni de beni de mahvedecektir. Ben ki seninkiyim. Git, telaşsız git. Ne kendini incit, ne beni incit. Severim. Ne lüzum söze, ögüde. Benim kıskançlığım sevgimin özü. Vurulan kilidin büyüklüğü de korunan...
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aşkımda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Ye ise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan. Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat. Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok. Feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi kaçıyor bey yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz 200 kişilik bir birliği Hazreti Galip bin Abdullah radıyallahu anh komutasında Mürre oğulları üzerine gönderiyor. Mürre oğulları Hendek Harbi'nde Mekke müşriklerin safında yer almışlardı. Ayrıca Mürre oğulları bir Müslüman birliğe ani baskın yaparak 28 mümini şehit etmişlerdi. Fırsat buldukça Müslümanlara saldırıyorlardı. Müslümanlara olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koyuyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mürre oğulları üzerine bir birlik gönderiyor. Bir sabah vakti Müslümanlar Mürre oğullarına saldırı düzenliyorlar ve onları açıkça bir yenilgiye uğratıyorlardı. Savaş sırasında Hazreti Usame bin Zeyd'in bir tavrı sorun oluşturuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan azar işitiyordu. Savaşın kızıştığı bir zamandı. Bir müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Hazreti Usame radıyallahu anh hınçla bu müşriğin üzerine saldırıyor ve yere yıkıyordu. Müşrik Hazreti Usame tarafından öldürüleceği sırada kelime-i tevhidi söylüyordu. Ama Hazreti Usame yine de o müşriği öldürüyordu. Kuşkusuz Hazreti Usame radıyallahu anh o müşriği öldürürken onun kelime-i tevhidi söylemesi ölüm korkusundan dolayıdır diye düşünüyordu. Peygamber Efendimiz durumu öğrendiğinde Hazreti Usame'yi çağırıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adam la ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi diye 3 kez bu soruyu sordu. Hazreti Usame o bu sözü canı kurtarmak için söyledi deyince Peygamber Efendimiz ne biliyorsun, kalbini yarıp da içine mi baktın buyurdu. Hazreti Usame radıyallahu anh son derece mahzun oldu. Hatta ilk defa daha önce Müslüman olmayıp o gün Müslüman olmayı istedim demekten kendini alamamıştı. Ve bir daha la ilahe illallah diyen kimseyi öldürmemek üzerine yemin etti. Bizim değerlerimizde hüküm dıştaki durumlara göre verilirdi. Kalplerde olanlarla ilgili hüküm söz konusu olamazdı. Kalplerde olanları bütün boyutlarıyla sadece Allahu Teala bilirdi. İnsanın bilmesi mümkün değildi. Bilmediği alanlarla, konularla ilgili olarak da hüküm verilemezdi. Nisa suresinin 94. ayetinde ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın, dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Usame'yi çok severdi. Kendi kanatları altında büyütmüştü. Usame'ye düşkündü. Bir gün şüphesiz Usame bana insanların en sevimlisidir. Sizin iyilerinizden olmasını umuyorum. Onun hakkında iyilik tavsiyesinde bulununuz buyuruyordu. İnsanın konumu Rabbani değerleri derinlemesine kavramasıydı. İslam'ı incelikleriyle anlamaya çalışmasıydı. Zira mümin insanı şerefli kılan İslam'dı. Düşünüşünde, yaşayışında olabildiğince İslami esasları hakim kılmalıydı. En azından İslam'ın esaslarıyla ters düşmemeliydi. Bildiğimiz bir esas vardı. Peygamber Efendimiz kendi şahsına dair yapılan hataları, yanlışları mesele etmezdi, affederdi. Ama İslam'ın esaslarına ilişkin yanlış anlamalara yol vermezdi. Rabbani hükümlere dair ters bir düşünüş ve tavra karşı açık seçik bir karşı koyuşu olurdu. Onun öfkelenmesi sadece Hakk'a karşı yapılan yanlışlaraydı. Evet, Üsame seni çok severdi. Onu kucağında büyütmüştü ama Hazreti Usame Allah'ın diniyle uyuşmayan
bir yanlış yapıyordu. Hem de ciddi boyutlarda bir yanlış yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yanlışı duyunca fevkalade mahzun oldular ve öfkelendiler. 3 kez bu yanlışı nasıl yapabildiğini dile getirdiler. Adam La ilahe illallah dedi ve sen de onu öldürdün öyle mi buyurdu.

dışında bir insanın varoluşunu idrak etmesi, hayatının anlamını kavraması evrenden de daha kıymetliydi. Evren bir yanaydı, hakikat bir yanaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakikate yönelen bir insana bütün imkanlarını verirdi. Seve seve canı gönülden verirdi. Hatta onun için hayatını en büyük risklere rahatlıkla atardı. O alemlere rahmetti. Kalplere rahmetti. Kalplerin dirilişi içindi. Gönüllerin kıvama gelmesi içindi. İnsan ruhunu kış vurgunundan kurtarması içindi. Dünya vurgunu yemiş insanları kendilerine getirmek içindi. Hazreti Usame bilerek yanlış yapmıyordu. Yanlış olduğunu bile bile bir iş yapmıyordu. Onun açısından durum girift değildi. Öldürdüğü müşrik iki Müslümanı şehit etmişti. Şimdi ise Üsame'nin kılıcının altındaydı. Ölümle karşı karşıyaydı. Tam bu anda kelime-i tevhidi dile getiriyordu. Üsame'nin yaklaşımı bu adam iman ettiğini söylemesi ölmemek içindi. Ölümden korktuğu içindi. Değilse aklı selim ile verdiği bir karar olamazdı. Hazreti Usame olaya böyle yaklaşıyordu. Onun o andaki duyuşları, düşünüşleri makul gibi, doğru gibiydi. Ama hakikatte durum neydi? Dil imanı dile getiriyordu ama kalp aynı şeyi söylüyor muydu? Bunu bilmek mümkün değildi. Burada yapılanlar yorum olurdu. Fakat açık bir şey vardı. Adam iman ettiğini söylüyordu. Bu çok netti. İslam'ın değerleri de net olana bakardı. Belli olana bakardı. Tevillerle hüküm verme yolunu doğru bulmazdı. Bir de bu konu iman küfür konusu olursa orada tam anlamıyla durmak gerekirdi. Durumda imana dair en ufak bir işaret dahi varsa oradan yaklaşmak asıldı. Zira asıl olan hüsnü zandı. Asıl olan imana yönelmekti. Asıl olan varoluşa doğru hareket etmekti. Çağımızın bilgelerinden Üstad Sezai Karakoç öyle diyordu. İslam'ı öyle yaşa, öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Asıl olan insanlığın dirilişiydi. Asıl olan insanlığa rahmet olabilmekti. Asıl olan bir gönül medeniyeti kurabilmekti. Peygamber Efendimiz Suriye tarafına bir birlik çıkartıyordu. O bölgedeki bazı kabileler bir araya gelip Müslümanlara karşı bir ordu oluşturmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amr bin As'ı komutan olarak tayin ediyor, 300 kişilik bir birlikle Dısat-ı Selasil'e gönderiyordu. Mesafe uzundu, 10 günlük bir mesafeydi. Hazreti Amr gündüz saklanıyor, gece hareket ediyordu. 10 günün sonunda düşman bölgesine ulaşıyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu anh düşman kuvvetlerinin sayıca çok fazla olduğunu tespit ediyor, hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor, takviye kuvvet istiyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh komutanlığında 200 kişilik bir kuvvet gönderiyordu. Bu birliğin içerisinde Hazreti Ebu Bekir Efendimizle Hazreti Ömer Efendimiz de birer nefer olarak varlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ubeyde'yi gönderirken anlaşmazlığa düşülmemesini özellikle beyan buyuruyordu. Takviye birliği süratli bir şekilde Amr bin As'ın yardımına yetişiyordu. Hazreti Amr, sizin de kumandanınız benim. Çünkü sizi takviye kuvvet olarak ben istedim diyordu. Hazreti Ubeyde radıyallahu anh ise kendisinin kumandan olduğunu söylüyordu. Konu tartışma zeminine gidiyordu. Hazreti Ubeyde Peygamber Efendimizin ihtilafa düşmeyin talimatını hatırlıyor ve Hazreti Amr bin As'a tabi oluyordu. O bölgede hava soğuktu. Özellikle geceleri ileri boyutta soğuktu. Müslüman askerler bu denli soğukla ilk defa karşı karşıya kalıyorlardı. Ateş yakıp ısınmak istediler ama komutan Amr bin As radıyallahu anh

0: ateş yakılmasına izin vermiyordu. Devreye Hazreti Ebubekir Efendimiz giriyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz ateş yakılması gerektiğini söyleyince Hazreti Amr bin As, "Sen beni dinlemekle ve bana itaat etmekle emrolunmadın mı?" diyordu. Ebubekir Efendimiz ise "Evet" diyordu. Hazreti Amr, "O halde ne ile emrolunduysan onu yap" diyordu. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz itiraz etmek istedi ama hemen devreye Hazreti Ebubekir Efendimiz girdi. "Ey Ömer, Hazreti Peygamber'in onu niye kumandan olarak tayin ettiğini bir düşün. Çünkü o asgari kabiliyeti sebebiyle başımıza kumandan olarak tayin edildi. Madem ki şu anda kumandandır, onun işine karışmak doğru olmaz" diyerek Ömer Efendimiz'i itirazından vazgeçiriyordu. Hazreti Amr bin As radıyallahu an ateş yakılması gerekecek boyutlarda soğuğun farkındaydı. Ama ateş yakılırsa Müslüman askerlerinin sayısının az olduğu ortaya çıkacaktı. Bu durumsa düşman ordusuna moral verecek, güç kuvvet verecekti. İslam ordusunun aleyhine olacaktı. Sabah olduğuna İslam ordusu saldırıya geçiyordu. Düşman kuvvetler Müslümanların sayısının daha fazlalaştığını görüyor ve moralleri bozuluyordu. Kısa bir çatışmadan sonra düşman ordusu dağılıyordu. Ganimetler toplanıyor ve Hazreti Amr bin As hemen Medine'ye dönüş emrini veriyordu. Düşman ordusunun takibini uygun görmüyordu. Zira biliyordu ki kendi sayıları çok azdı. Bu başarıyı gölgelemeden dönmek en isabetlisiydi. İslam ordusu Medine yolundaydı. Hava soğuktu. Gusletmesi gerekenler vardı. Komutan teyemmümle yetinmelerini emrediyordu ve namazlarını öyle kılıyorlardı. Medine'ye varıldığında komutan şikayet ediliyordu. Ateş yaktırmadığı, düşmanı takip ettirmediği ve gusletme imkanı vermediği şeklinde şikayet ediliyordu. Peygamber Efendimiz Amr'a bu konuları soruyordu. Hazreti Amr, "Ateş yaktığımızda düşman sayımızı anlardı. Takipte pusuya düşürme tehlikesi olabilirdi. Hava soğuktu. Yıkanmak hayatı tehlikeye atmak olurdu" diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabını

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.

Şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Seni seven aşıkların gözü yaşı dinmez imiş. Hem seni maksut edenler dünya ahiret olmaz imiş. Ölmez imiş aşık canı, hiç dağılmazmış teni. Aşk kimi kim kıldı fani, ona zeval irmez imiş. Gönlün sana verenlerin, eli sana erenlerin, gözü seni görenlerin devranları dönmez imiş. Aşkına düşen canların, yoluna baş verenlerin, aşk bülbülü olanların kimse dilin bilmez imiş. Kim ki gerçek sever seni, yoluna kor teni canı. İster seni düğünü günü, huriye aldanmaz imiş. Aşkın ile bilişenler, senin ile buluşanlar, sen sultana ulaşanlar ebedi ayrılmaz imiş. Hak yoluna gelenlerin, hakkı gerçek sevenlerin nişanı budur anların, mala cana kanmaz imiş. Sen Leyli'yi görenlerin, Mecnun olup kalanların, kend özünden varanların kimse halin bilmez imiş. Eşrefoğlu Rumi senin, yansın aşk oduna canın, aşk oduna yanmayanın kalbi safi olmaz imiş.

bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: عذاب الله وكما كنت ستبقى دائما كل الرجاء.
1: Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak
2: rüyalarıma
1: ruhumun engeli.
2: Nice minnettarım iman yolu rüyalarıma, beni mutlu eleyen duygulu rüyalarıma. Ben ayıklıktaki bin gerçeği kurban vererim, bir taaccüp dolu, hayret dolu rüyalarıma. Severim gündüzü, lakin benim olsun geceler.
3: Cennetin ırmakları geceler, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına.

Mümin yalnız Allah'tan ümit eder. Münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. Hatem-i Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eşşekûr Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Eşşekûr, kendi rızası için yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan, az bir ibadetin karşılığında büyük mükafatlar veren, kullarının ecrini, sevabını kat kat artıran demektir. Tegabun Suresi. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Bakara Suresi. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah şakirdir. İyiliğin karşılığını kat kat verendir. O alimdir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Aziz kardeşlerimiz, fıtratımıza kodlanmış güzelliklerden biri de bize sunulan nimetlerden hoşnut olmamız ve bize o nimeti sunana teşekkür etmemizdir. Fıtratımıza yerleştirilmiş güzelliklerden biri de bize sunulan nimetlerden hoşnut olmamız ve bize o nimeti sunana teşekkür etmemizdir. Her insan bu fıtrat güzelliği ile doğar, zaman içinde dünya hayatında edindiği bilgiler ya o fıtratın güzelliğine yeni güzellikler ekler ya da fıtratındaki güzellikleri örter ve o insanı karanlıklar içine iter. Kulunun hep güzele ulaşmasını dileyen yüce Rabbimiz, nimetleri görmemizi istemekte ve halis bir şükür beklemektedir.

Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Enfal Suresi. Düşünün ve hatırlayın o zamanları ki, hani bir vakitler siz yeryüzünde güçsüzdünüz, hor görülen bir azındıktınız. İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz. Öyle iken O sizi barındırdı ve sizi yardımıyla destekleyip güçlendirdi. Ve şükretmeniz için temizlerinden rızık verdi. İbrahim Suresi. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Değerli kardeşlerim, yüce Yaradan'ın kullarından beklediği en mühim şey şükürdür. Yine o muhteşem kelam olan Kur'an-ı Mucizul Beyan'da Rabbimiz kulların pek azının şükrettiğini belirtiyor. Araf Suresi. Doğrusu biz sizi yeryüzünde yerleştirdik, orada size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Mü'minun Suresi. Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Neml Suresi. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Kainat yaratılmış, alemde var olan her şeye hayat bahşedilmiş ve o hayatın devamı da rızka bağlanmıştır. Demek ki kainatın en hayrete şayan, en eşi benzeri olmayan hakikati rızıktır. Bütün canlılar rızıklarının temini için seferber edilmişlerdir. Bakara Suresi. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız. Değerli dinleyenlerimiz, rızka ulaşmak için canlılara iştah verilmiştir. Bu fıtri şükürdür. Rızka ulaşmak için çalışmak ise emredilmiştir. Bu da fiili şükürdür. Rızık renklendirilmiş, kokulandırılmış, çeşit çeşit tatlarla bezendirilmiş ve böylece yaratılmışlar, şükre davet edilmiştir. Bu da manevi şükürdür. Zira lezzetli, misk kokulu bir yiyecek insana rızık hazinelerinin sahibini, malikini düşündürür. Rızık, düşünen insanların aklına fani dünyadaki lezzetlerin, ebedi dünyada tadılacak lezzetlerin örneği olduğunu getirir. Düşünen insanların bedenleri maddi rızıklarla rızıklanırken, gönülleri de, o ebediyete kodlanmış gönülleri de
ebedi lezzetler duyarak rızık

rızıklanır, doyar, itminana ulaşır. Nahl Suresi. Yine denizden taze et yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. Kasas Suresi. Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün ise onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Değerli kardeşlerim, şükrün ölçüsü kanaat etmek, iktisatlı olmak, rızka rıza göstermek ve memnuniyet duymaktır. Şükrün ölçüsü kanaat etmek, iktisatlı olmak, rızka rıza göstermek ve memnuniyet duymaktır. Kanaat etmeyip hırs göstermek, israf etmek, helal ya da haram aramayıp rastgele yemek ise şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Hırs, şükürsüzlüğe olduğu gibi zillete de vasıtadır. Karınca hırslandı, bir avuç buğday ona koca bir kış yetecekken yaz boyu çalışıp ambarlar dolusu buğday biriktirdi de ayaklar altında kalıp ezilenlerden oldu. Arı ise rızkına kanaat etti. Amelini kendi için değil, insanların hayrı için yaptı ve böylelikle başlar üzerinde uçtu. Allah'tan vahiy alarak bal yaptı. Nahl Suresi. Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolay kıldığı yollara gir. Onların karınlarından renkleri çeşitli içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için büyük bir ibret vardır. Aziz kardeşlerim, şükrün çeşitleri vardır. En geniş anlamıyla şükür, namaz ile tamamlanır ve namaz müminin miracı olur. Şükür, saf bir imanın göstergesidir. Ancak inanan, inancıyla yaşayan insan, kendisine verilen nimetlere şükreder. Halis mümin, rızkına şükreder. O rızkın, kendisini yaratan, her şeyin sahibi olan Allah'ın rahmet hazinelerinden geldiğini ve onun hediyesi olduğunu bilmekle hakiki imanın halis bir tevhid inancı olduğunu gösterir. Yaratılmışlar arasında rızkın çeşitliliğine en çok muhtaç olan insandır. Cenab-ı Hak insanı isimlerine ayna olacak rahmet hazinelerini tanıyacak ve tartacak bir kabiliyete sahip olarak yaratmıştır. Onun içinde insanlara sonsuz ihtiyaçlar verip
maddi ve manevi rızıklara muhtaç etmiştir. Ta ki insan ihtiyaç duyduğu rızkı bulsun, ona ulaşsın, onunla doysun ve kendisine hedef olarak gösterilen ahsen-i takvime ulaşsın. İşte insanın kulluğunu bilmesinin ve ahsen-i takvime ulaşmasının vasıtası şükürdür. Sonuçta şükür insanı meleklerden de üstün bir mertebeye çıkarır. İman en büyük şükür vesilesidir. Zira hayat iman ile anlam kazanır. Mümin dünya hayatının kainat sergisinde teşhir edilen o muhteşem kudreti görmeli, o mucizeleri anlayarak yaşamalıdır. İnsan o mucizeleri anladığı ve yaşadığı oranda derece kazanacaktır. Secde suresi. Sonra onu düzenli bir şekle sokup içine kendi ruhundan üfürdü ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, her azanın şükrü kendi cinsiyledir. Gözün şükrü helale bakıp güzellikleri görmekle, ağzın ve dilin şükrü hayrı konuşup güzel söz söylemekle, elin şükrü hep vermekle, muhtaçların elinden tutmakla, ayakların şükrü hayra, helale koşmakla ifa edilir. Varlığın şükrü varlığı Allah yolunda harcamakla yerine getirilir. Hayat uzun bir yol. O yol boyunca pek çok nimet serilir önümüze. Hayat yolunun her menzilinde karşılaştığımız nimetler hakkında sorguya çekileceğiz. Bu nimeti ne ile kazandın? Bu nimeti nasıl hak ettin? Bu nimetin şükrünü eda edebildin mi? Diye sorulacak. Sen ey yüceler yücesi Rabbimiz, seni bilememekten, seni tam anlamıyla övebilmekten aciziz. Biz aciz bir mahlukuz. Sen ise kudret ve gücün yegane sahibisin. Rabbim, lütfuna, engin rahmetine ve özellikle az bir amele büyük mükafatlar veren Şekur ismine sığınarak sana dua ediyoruz. Ey Rabbimiz, sana Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi dua ediyoruz. Ya Rab, seni zikretme, sana şükretme ve ibadetini en güzel şekilde yapabilme konusunda bize yardım et. Fatır Suresi. Allah'ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak verenler, kesinlikle batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Çünkü Allah mükafatlarını kendilerine tamamen ödedikten başka lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir. Ey Rabbimiz, bizi iman nimetine, hidayet nimetine, can bahşedilmiş olma nimetine, sıhhat ve varlık nimetine tam anlamıyla şükredenlerden eyle.
Ey Rabbimiz, bize öyle bir hayat yaşamayı nasip eyle ki hayatımız şükrümüzün fiili ispatı olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakullaha, Allah'tan sakının. Vikaye edin. Yani Allahu Teala'nın emirleri noktasında çok dikkat edin, hassas davranın, o emirleri yerine getirin. Çünkü sizin menfaatiniz o emirleri yapma noktasındadır. Hangi noktada Allah'tan sakının? Fil behaimil mu'cemeti. Şu konuşamayan, derdini anlatamayan hayvanlar noktasında. Ferkebuha salihaten. Salih oldukları, düzgün oldukları bir zamanda onlara bininiz. Ve kuluha salihaten. Ve onları da yeme noktasında kurban keseceğiniz zaman veya keseceğiniz zaman, etinden faydalanacağınız zaman, salih oldukları, böyle besili oldukları bir zamanda onları kesiniz ve etini yiyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadisle ilgili şöyle bir olayı naklediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün giderken bir adamın devesine binmiş olduğunu görüyor. Fakat deve o halde ki zayıf, cılız ve devenin karnı böyle sırtına yapışmış. Bize derler ya, içine çökmüş artık, sırtına yapışmış, o hale gelmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o insanı uyarıyor ve diyor ki, bu hayvanlar noktasında, şu konuşamayan, derdini anlatamayan hayvanlar hususunda Allah'tan sakının. Takva ehli olun, onlara iyi davranın. Böyle ne bu hal? Hayvana yemek verilmemiş, bakılmamış, bir de biniliyor ve üstelik yük yükleniyor. Böyle şey olabilir mi? Bakın, yüce dinimiz her konuda haklar ve hukuklar getirmiş. İnsan hakları konusunda gereken talimatları vermiş. Aynı şekilde hayvan hakları noktasında da ne yapmış? Gereken hususları bildirmiş. Hayvanlara iyi davranacaksınız, iyi bakacaksınız. Onlar salih bir haldeyse, besili bir haldeyse, güçlü bir haldeyse onlara ne yapacaksınız? Bineceksiniz ve yine aynı şekilde onlara salih bir haldeyken, besili bir haldeyken de kesip etini yiyeceksiniz. Çünkü insanlarda şöyle bir huy vardır. Hayvana karışmaz, ellemez, bekletir. Sonra hayvana bir hastalık arız olur veya hayvan güçten, takattan kesilir. Ondan sonra onu kesip yemeye çalışır. Bu nedir? Bu nedir? Hayvanı bir yerde bekletme, onu eziyet etme. Ondan sonra da et bozulduktan sonra, iyi bir hal almadıktan sonra onu yeme. Bu et insan bedenine de sağlık verebilir mi? Kuvvet verebilir mi? Sıhhat verebilir mi? Vermez. İlla hastalanacak, zayıf düşecek. O zaman mı keseceksin? Yok. İşte Peygamberimiz diyor ki, hayvana bindiğiniz zaman aynı şekilde ne yapacaksınız? Besiliyken, güzel bir şekildeyken bineceksiniz. Hayvana eziyet etmeyeceksiniz ve keseceğiniz zaman da güzel, besili bir şekildeyken kesin ki hem size fayda versin hem de hayvan acı çekmesin. Öyle bir tarafta bekletilip böyle zayıf düşmesin, böyle miskin düşmesin, eziyet haline dönüşmesin ve zayıflayıp hastalanıp bir kenara atılmasın. O yüzden insanoğluna uyarılar da yapıyor. Fakat insanoğlunda biliyorsunuz böyle bir cimrilik, pintilik bir söz konusu bu şekilde olmaz. Onun için atalarımız ne demişler? Adam diyor, bindi mi aman vermiyor, indi mi saman vermiyor. Yani hayvanı öyle zorluyor zorluyor ki hiç dinlenme fırsatı vermiyor. İndiği zaman da gereken bakımı yapmıyor. Ne samanını veriyor, ne otunu veriyor, ne gereken bakımını yapıyor, ne suyunu veriyor. Aynı şekilde beslerken de bu şekilde yapmaya çalışıyor. Ha, satacaksa ne yapıyor? Başka bir formül buluyor. İşte en güzel örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu konuda da güzel bir örnek oluyor ve bizlere talimatta buyuruyor. Hayvan besleyen insanlar hayvanlarına iyi bakacaklar. Onların hak ve hukukuna riayet edecekler. Ve besin noktasında, güzellik noktasında ellerinden gelen ilgi ve alakayı gösterecekler. Onlara eziyet etmeyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İttekullâhe fissalâti. namaz noktasında Allah'tan sakının. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba edin, onu üzmeyin, onun haramlarına yönelmeyin ve namaz noktasında çok dikkat edin. Fissalati, namazda. Yine Peygamberimiz diyor ki, İttegullaha fissalati, namaz noktasında yine Allah'tan sakının. Ve tekrar ediyor, İttegullaha fissalati, namaz noktasında yine Allah'tan ittika edin. Çünkü değerli kardeşlerim, namaz en büyük ibadetlerden birisidir. Namaz dinin direğidir. Peygamberimiz öyle buyuruyor ve namaz bir ahittir. Allah'a verilen bir sözdür. Ve bu nedenle bir kimse diyor hadis-i şerifte, ahdini bozarsa ne olur? Dinini yıkar. Allah korusun. Namaz da bir ahittir ve Müslümanlarla müşrikleri ayıran bir ana özelliktir, bir ahittir. Bu ahdi ortadan kaldırırsa bir insan ne yapar? Allah korusun. Emanı, ondan sonra izhar olan, açığa çıkan bir ibadeti terk etmiş olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizlere uyarıyor ve tekrar ediyor. Üç kere tekrar ediyor. Namaz konusunda dikkat edin. Namaz konusunda Allah'tan sakının. Namaz noktasında Allah'tan korkun. Namazı bırakmayın. Namazı terk etmeyin. Birincisi bu. Çünkü namaz en büyük bir ibadettir. Bir imandır. İslam'ın, tevhid inancının bir simgesidir. Ve münacat makamıdır. Rabbin huzuruna gelme makamıdır. Şeytanın kovulmasına sebep olan secdeyi etme makamıdır. Rabbi tanıma makamıdır. Biliyorsunuz namazda öyle güzellikler var ki, hani derler ya, altısı dışında altısı içinde şartı var. Ne olacak? Hadesten taharetlenmiş olacak. Necasetten kurtulmuş olacak. Ondan sonra bedenini örtecek. Değil mi? Şimdi bedeninde pislik bulaşırsa, pislik de olursa olur mu? Allah ne diyor? O rizsi, üzerindeki pisliği kaldıracaksın. Namaza gelirken öyle. İslam onu getiriyor. Bu nedir? Maddi ve manevi pislik. Kalpte olan pisliği arındıracak, şirki, nifakı, kibri, öfkeyi, intikam duygularının hepsini kaldıracak. Kalbi temiz hale getirecek, pisliği kalpten temizleyecek, bedeni temiz hale getirecek, abdestini güzel bir şekilde alacak, elbiseleri güzel olacak, helalinden olacak, temiz olacak, namaz kıldığı yer temiz olacak, değil mi? Gasp edilmiş bir arazi olmayacak, başkasının malı olmayacak, aldığı elbiseler temizinden olacak, helalinden olacak, haramdan olmayacak, yediği içtiği helalinden olacak. Bu şekilde ne yapacak? Namazı koruyacak. Ondan sonra kıyamına dikkat edecek, kıraatına dikkat edecek, rükusuna dikkat edecek, sucuduna dikkat edecek, teşebbüte otururken hepsini yerli yerinde yapacak, hakkını vererek yapacak, baştan savma bir hale yapmayacak, robot gibi namaz kılmayacak. Hem Rabbisinin huzurunda olduğunu kalben bilecek, huşu içinde olacak, o huşu ne yapacak? Bedene sirayet edecek. Böyle jet gibi kalkıyor, eğiliyor, böyle namaz kılmayacak. Bu noktalarda dikkat edecek, namazı hakkıyla kılacak. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaz konusunda Allah'tan sakının, namaz konusunda Allah'tan sakının, namaz konusunda Allah'tan sakının, namazı hakkıyla kılın. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine yakın bile tavsiyesi nedir ümmetine? Namaza dikkat edin, namazı koruyun. Çünkü namaz büyük bir ibadettir. Kişi önce namazı nasıl bozar? Namazı kılar ama namazı böyle huşusundan uzaktır. Kalbi başka yerde, aklı başka yerdedir. Sonra ne yapar? Namaz onu fuhşiyattan alıkoymaz, münkerden alıkoymaz, ahlaksızdan alıkoymaz. İşte böyle bir hale gelmeye başlar. Giydiği elbiseler helal değildir. Yediği içtiği helal değildir. Temizliğe dikkat etmez. Okuduklarında anlamaz. Rüküye niçin gittiğini bilmez. Secdeye niçin gittiğini bilmez. Robot gibi olmaya başlar ki bu ne yapar? Namazın hakkını yok etmedir. Ve zamanla da ne yapar? Namaz onun için bir yük olmaya başlar. Allah korusun. Çünkü münafıkların özelliklerini sayarken Yüce Allah-u Teala ne diyor? Üşenerek kalkarlar. İsteyerek namaza kalkmazlar. Bu sefer namaz kılma o insan üzerinde bir ağırlık olur. Çabuk bilsin gitsin. İşte aradan çıkar mantığı olur ki bunlar tehlikelidir. Toplumumuzda da duyuyoruz. Hele bir aradan bir çıksın. Güzel, hani üzerinde bir borç var. Bu borcu ödemek istiyor insan. Güzel bir tutum. Fakat namaz öyle aradan çıksın denilecek bir ibadet değildir. Namaz senin Rabbinin huzuruna gelmendir. Özel bir şekilde Rabbinin huzurunda bulunmandır. Böyle bir ibadet. Öyle safsaklanacak, ya olsun gitsin, hızlı geç gitsin mantığı olacak bir ibadet değil. O nedenle peygamberimiz ne yapıyor? Namaz noktasında diyor Allah'tan sakının. Namaza hakkını verin. Çünkü siz namazdaki o ruhu yakalarsanız selam verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Çünkü bir münacat makamıdır. Rabbinizin huzurunda kulluk makamıdır. Hiç kimsenin önünde eğilmeyen o başın Allah'ın huzurunda eğilmesidir. Hiç kimsenin huzurunda eğilmeyen o vücudun, hiç kimseye yapılmayacak olan rükû ve secde hareketlerinin sadece seni yaratan Rabbul Alemin'e karşı yapmandır. İşte bu nedenle namaz konusunda kişi dikkat edecek, namazı koruyacak. Elinden gelen bütün gayreti ta abdest almaktan başlayın, namazı bitirinceye kadar yapacak, gerçek manada namaz kılacak, Rabbisinin huzurunda olduğunu bilecek. İşte peygamberimiz onun için uyarıyor. Ve akabinden yine peygamberimiz diyor ki İttakullaha fîmâ meleket eymânikum. Ellerinizin altındaki kişiler noktasında da sakın ha, dikkat edin, Allah'tan korkun. Onlara muamelelerinizde doğru olun, dürüst olun. Bu nedir? Kişi evlenir, eşi onun elin altındadır. Çocukları olur, elin altındadır. Allah ona mal mülk vermiştir, onun elin altındadır. İş yeri vermiştir, o elin altındadır. İşçiler vardır yanında, onlar elin altındadır. İşte komşuları vardır, akrabaları vardır. Hepsi nedir? Allah'ın verdiği bütün nimetler onun elin altındadır. Bu noktada kişi elinden gelen özeni gösterecek, herkese hakkını verecek. Yanında işçi çalıştırıyorsa ne yapacak? O işçiye hakkını verecek. Yani onu sömürmeye çalışmayacak. Onu zor durumda bırakıp da o zor durumundan faydalanma yoluna gitmeyecek. Hakkı neyse onu verecek. Hakkını verdiği zaman bereketini görür. Ondan sonra elin altında hayvan besliyorsa, kuş besliyor, başka bir şey besliyor, tavuk besliyor, koyun besliyor, keçi besliyor, ne besliyorsa o hayvanlara da ne yapacak? İyi muamelede bulunacak, onların da hakkını verecek. Anne babanın da hakkını verecek, eşinin hakkını verecek, karısı, kocanın, koca karısının hakkını verecek, birbirlerine ilgi alaka gösterecekler. Ve günümüzde hep duyduğumuz ayrılık sebeplerinden birisi de nedir? İlgisizlik. Hele şu sosyal medya denilen şey ne yapmış? İnsanları birbirine koparmış. Yani aynı bir evde oturuyor ama kimsenin kimseden haberi yok. Topluluk bir araya geliyor ama hiç kimseyi kimseyle konuşamıyor, dertleşemiyor. Herkesin elinde bir telefon, bilgisayar. Böyle bir dünyaya girmişler. Toplumsal huzur ve refah ortadan kalkmış. Kişi girmiş internete, oturmuş bilgisayarın başına, ailesini ihmal ediyor. Ailesiyle ilgilenmiyor. Mübarek. Onun sende hakkı var. Birbirinizin hakkını vermeniz gerekiyor. İlgilenin, birbirinizle konuşun, birbirinize derdini anlatın, dertleşin. Hiç bunların birisi yok. İşte nedir? Burada peygamberimiz ne diyor? Eliniz altındakiler noktasında da Allah'tan korkun. Çocuğunuzla ilgilenin, çocuğunuzla konuşun. Onun derdiyle dertlenin. Efendim hiç ilgilenme, arada gel, ders çalış. Hiç ilgilenme, şöyle yap. Çocuğunla oynama, böyle yap. Olmaz. Herkesin hakkı vardır ve herkese hakkını verecek. Herkes hukukunu bilecek ve herkesin ne hakkı varsa kişi o hakkı verecek. Vermezse büyük bir sorumluluğun altına girmiş olur. Allah korusun. Allah bizleri muhafaza buyursun. Günümüzde İslam'ın emirlerine daha da muhtacız ve bu emirleri uygulamadığımız için de perişanlığımız her geçen gün artıyor. Allah muhafaza buyursun. İşte aileleri görüyorsunuz, ayrılıkları görüyorsunuz, sebeplerini görüyorsunuz. Bu hadis-i şerife uysa bunlar olur mu? Olmuyor işte. Peygamberimiz bize buyuruyor. Ve tekrar ediyor yine. İttakullaha fîmâ meleket eymânüküm. Yine diyor elinizin altındakilere karşı Allah'tan korkun. İşçinize, karınıza, çocuklarınıza, efendim başka şeyler olur, onların hepsine ne yapıyor? Hakkını veriyor. Bir insan evinde kullandığı bir makinenin bile hakkını verecek. Ona dikkat edecek. Ne kadar fazla çalıştırabilirim? Ne kadar fazla, mesela çamaşır makinesi ne kadar çalışır? Kaç kilo yük atacaksın? Ne yapacaksın? O hakkını vereceksin. Süpürge nasıl kullanılır? Nasıl kullanmak gerekir onu vereceksin. Ocak nasıl öyle, tencere nasıl öyle, her şeye, yani insana, hayvana, çocuğa ve mala, eşyaya, hepsine gereken hakkı vereceksin. Gereken özeni, itinayı göstereceksin. İşte İslam bunu getiriyor. Ve peygamberimiz devamlı yine buyuruyor. İttekullaha fiddi'feyni veya da'ifeyni. İki zayıf noktasında da Allah'tan sakının. Sahabe soruyor. Kim onlar ey Allah'ın Resulü? Kimdir bunlar? Peygamberimiz diyor ki el mer'ati, ermileti, dul kadın ve sabiyyil yetimi, çocuk, yetim kalmış çocuk. Dul nedir? Erkek de dul olabilir. Yani evlenmiştir, boşanmıştır veya kocası ölmüştür. Değil mi? Kadın dul kalmıştır veya erkek de karısı ölmüştür, dul kalmıştır. Ama özellikle Peygamberimiz ne diyor? Ha, dul kadın. Kocası ölmüştür veya kocasından ayrılmıştır. Bunlar nedir? Zayıftır. Niye zayıftır? Hani şimdi şunu kabul etmek lazım ki bedensel olarak, fiziksel olarak erkek ve kadın arasında fark var. Değil mi? Ha, bir de ruhi olarak, manevi olarak da fark var. Kadın nedir? Zayıftır, korunmaya muhtaçtır, ilgiye muhtaçtır, alakaya muhtaçtır, sevgiye muhtaçtır ve bu noktada onun korunması gerekir, ona kötülük yapılmaması gerekir, onun bu halinden kötü niyetle faydalanılmaya çalışılmaması lazımdır. Ve çocuk, yetim, kimsesi yok. Ne yapacak? Kişi ona ilgilenecek, onu koruyacak, onu kollayacak, ona zulmetmeyecek. İşte bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ve bizler de bu noktada hassas olacağız. Dullarla, yetimlerle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Onların ihtiyaçlarını görmeye çalışacağız. O zayıflıklarını böyle kullanarak onlara kötülük yapmayacağız. Allah korusun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri her zaman olduğu gibi emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19-20-21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19-20-21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

زين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Hayır Çarşısı'na davet. Eslem Der İlim, Yardım ve Dayanışma Derneği olarak 19, 20, 21 Haziran'da düzenleyeceğimiz 100. Yıl Parkı Ulu Camii yanındaki kermesimize sizleri bekliyoruz. Kermesimizin içeriğinde çeyiz, el işi, oyuncak, züccaciye, yöresel ev yemekleri ve pasta çeşitleriyle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. 19, 20, 21 Haziran'da Ulu Camii yanındaki kermesimizde buluşalım.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
3: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

gelsem, kavuşsam, yüz sürsem sana. Canım Kâbe'm, canım Kâbe'm, varsam sana.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur dille.

Ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sadada çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum.

Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
1: Kim verecek göğsünü?
0: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
1: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
0: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ, ırmak.

sana bir uygarlığı getirdim, anlamadın. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urganmış boynumda taşıdığım gerdanlık, sana hükümdarlığı getirdim, anlamadın. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına, köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına, ırmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu, sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi, yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde, sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm, ağlayamazsın.

Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhumdan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel güllerini ruhumla alacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi. İnecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden. Bu sevda tükenecek, sönen bir alev gibi. Sen hala anlamadın sevginin en hasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her iklime sevdanı götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını. Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedin bir arslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların. Dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz kovulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerimin rengine boyanmadın, boyanma. Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yem bıraksan ölür müsün akülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın akülüm? Sen henüz bir zindanın küflü duvarlarına çarpmadın gözyaşıyla boğulan gözlerini. Sen henüz diken diken saplamadın göğsüne dudağında kuruyup dağılan sözlerini. Sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi. Acıyı kaynatmadın içinde volkan gibi. Karalar bağlamadın beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça külüp ağlayamazsın.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı olma.

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

kötü bezminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği, saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır, tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini, ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık, düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin, kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin, dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül, kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban, nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.
1: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.